Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı körsötöbüz.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılıu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru

Teylesi cönünde ulanma leniyada cevap verip, deni terbiye çarşılarından öz malında iz kovup malumat verip, göptüğü mazmunlarda minus sıkıntı içinde cevabın bilip, ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürüğünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Aylık iştahtı güldöndürüvünü işmerler negizimenin bekemde üçün Aksu Uşarı 2026 yıldık çoğuru sapattı udiye kandardı tarbiyalı ğızmatın delgeri kulaşça yıldırdı. Bu yıl jağıdan göbeygün ayıl jarba maşinelerin başkaru arı qoğupsızlık tajırbası atayın tür boyunca tarbiyalı klası jakınna baştaldı. Nazar Yamenin iş yüzündü göz ara birgeleştirilgen ülgü arkulu kursantlardı. Dekançılık maşinelerin qoğupsuz iştetu teknikalık çöndömün bışık igerüsüne jardam berdi. Jakında Aksu şaharının arğaysı ayıl şaharcalardan gelgen 31 kursant bul jolqu atayın tarbiyologu çördondu uğatıştı. Tarbiyalı klası dekançılıktan boş kezden paydalanıp, 18 yaştan 60 yaşka çeyin bolğun, ayıl jarba maşinelerin iştetip jatkan je, iştetuünü kalağın. Oşındı ile anı oğndu arı dekançılık egindirin egip jiyu menen alp uruşkan dekan malçılardın jağdayına qaray sabah orındaştırıp, alardın dekançılık maşinelerin iştetu dengelin çınığı joğorlattı. Şinjan Ayıl Jarba Radio Televiziya Mektebinin Aksu Uşardık Bölümçe Mektebinin kadırı Ван Ю мандай деп билдирди. Бул жолку тарбиялоонун өзөктүү максаты дыйкандардын коопсуз иштетүү таанымын жогорулатып, иштөө барышын калыпташтырып, ошол аркылуу коопсуздук упурталын берекеттүү төмөндөтүп, айыл жарбанын өндүрүш берекетин жогору көтөрүп, сабак дыйкандардын кыскалыктарын каратмалуу түрдө толуктайт. Жакынкы жылдардан бери Аксуу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын эки кезек ачып, жалпы 180-ден көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз

Mesela tavanın temperaturası 18 Celsius gradus, çılı 34 Celsius gradus, ısık çıkıştan sadram gel yürüyed. Kolca'da gün açık bulu vartından gönül avluktan tavanın temperaturası 19 Celsius gradus, çılı 35 Celsius gradus, ısık çıkış tündükten sadram gel yürüyed. Bu ortalada gün bulutlu havanın temperaturası 21 Celsius gradus, çılı 34 Celsius gradus, ısık batıştan sadram gel yürüyed. Karamay'da zırak çayınca vartından gün açıla tavanın temperaturası 23 Celsius gradus, çılı 35 Celsius gradus, ısık batış tündükten sadram gel yürüyed. Koytunda gün açık bulvarından gün alavulutlanat. Havanın temperaturası 20 Celsius gradus, yılı 35 Celsius gradus ısık, batış düştükten sadarım gel yürüyed. Şıkhanızda zırak çayınca vartından gün açıla havanın temperaturası 20 Celsius gradus, yılı 34 Celsius gradus ısık, batış düştükten sadarım gel yürüyed. Sancıda gün bulutlu olu vartından açıla havanın temperaturası 21 Celsius gradus, yılı 35 Celsius gradus ısık, batış düştükten sadarım gel yürüyed. Komulda gün bulutlu olu vartından açıla tavanın temperaturası 16'da 29 Celsius gradus çılu, çıgış tündükten 3-4 bal şamal çıgat. Turpanda gün bulutlu olu vartından açıla tavanın temperaturası 28'de 39 Celsius gradus ısık, tündükten sıdırım gel yürüyed. Korlada gün açık bulu vartından gün ala bulutlu tavanın temperaturası 20 Celsius gradus çılu, 35 Celsius gradus ısık, çıgış tündükten sıdırım gel yürüyed. Aksu'da gün bulutlu, havanın temperaturası 18 Celsius gradus çılu, 34 Celsius gradus ısık, çıgıştan sıdırım gel yürüyed. Artışta gün bulutlu olu vartından azırak çağınca ait. Havanın temperaturası 17 Celsius gradus çılı 33 Celsius gradus ısık, batıştan sıdırım gel yürüyed. Kaçkar'da gün bulutlu olu vartından azırak çağınca ait. Havanın temperaturası 18 Celsius gradus çılı 34 Celsius gradus ısık, batış tündükten sıdırım gel yürüyed. Hotende gün açık. Havanın temperaturası 20'de 30 Celsius gradus çılı, batış düştükten 3-4 pal şamal çıgat. Jogoruda var ayının aldın malımat tutunuzdar. Bugünkü жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек. Дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлор Башкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp turat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka.

çıkıp kızı düğün malumatların bedelini çeçmelip katto yol abalına malında malumat verip salamatlık yönündeki başkatırga masallerge yol görsötüp cumuşka orundaştırı teylesi yönünde ulanma leniyada cevap verip deni tarbiye carışlarından öz malında iz kovup malumat verip göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde cevabın bilip ahbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, görtügün mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölüp sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın